nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
1: Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

yavaş yavaş birbirimizi ısındığımızı, birbirimize gerçekten bağlandığımızı hissediyorum. Ama bundan sonra gerçekten temponun hız kesmeden gitmesini, gittikçe yukarı çıkmasını istiyorsak, or-

İnsan kaynaklarında yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.

İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 40.

0: kamuoyu duyurur.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Kervancı İnşaat'tan hayatınıza fark katacak bir dokunuş. Çorlu'nun hızla gelişen bölgesinde sosyal donatıları ve geniş peyzaj alanlarıyla modern yaşamı yeniden tanımlayan güçlü bir yatırım fırsatı sizi bekliyor. Okullar ve prestijli kolejlere yürüme mesafesindeki projemiz, Cumhuriyet Parkı'nın benzersiz atmosferi ve TOKİ projeleriyle artan değeriyle hem yaşamak hem de yatırım için ideal. Erken başvuru fırsatlarından yararlanmak için hemen arayın. 0282 652 3212.
4: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar başlıyor.
5: New City, Çorlu'da doğayla iç içe yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Üstelik kolejler, parklar, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. New City, Kervancı İnşaat güvencesiyle. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
0: Reklamları

0: Yaratıcı reklam.
1: Kervancı İnşaat'ın modern yaşam, kalite ve tecrübeyi buluşturan 10 Çorlu projesi. %1.20 faizli ve %1.99 faizli kredi avantajlarıyla anında tapu ve teslimat imkanıyla sizleri bekliyor. Saymakla bitmeyen birçok ayrıcalıklar ve Kervancı İnşaat güvencesiyle 10 Çorlu projesinde daire sahibi olmak için 0282 652 32 12 www.kervancıinşaat.com.tr

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergen ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları, ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 40

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
5: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

0: firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlogistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.

0: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.
1: Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda ya.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz.
1: Reklam.
2: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
3: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
4: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
5: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
6: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
7: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaçdemir.com.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Dinlemeye devam edin.
9: New City, Çorlu'da doğayla iç içe yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Üstelik kolejler, parklar, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde, ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. New City, Kervancı İnşaat güvencesiyle. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Oto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur okullarında erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191. Reklamları

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13
1: 24 saat hit müzik.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
1: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
4: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544-853-0189. 0544-853-0189.
5: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutların Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde. Reklamlar.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
0: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
1: Tober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tobergroup.com.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaçdemir.com.
0: Reklamları

0: OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Bayanlar, baylar, günaydın. Handan'la Express başlıyor.
3: Express.

Şöyle şarkıyı başlar başlamaz bir anonsa girecektim. İnanın enteresan bir şey yaşadım. Burada sesim kısıldı öksürükten. Ya böyle bir anda insan kendi tüküründen boğulabilir mi? Resmen boğuluyordum. Şu an sesim kısıldı. Anons yapamadım arkadaşlar. Nasılsınız? Allah ben bilmiyorum. Kara bulutlar üzerimde

falan. Yani var bir uğursuzluk, artık 2026 bitmeli. Hiç sevmiyorum şu yılı. Bir an önce bitsin. Gelen gideni aratmasın tabii. Aman aman. Göndermeyelim. İptal, iptal, iptal. Öksürükten boğuluyordum ya. Anons yapamadım. Böyle bir şey var mı? Nazar bu, nazar. Hanımlar, beyler, günaydınlar. Burası bölgenin en çok dinlenen frekansı. Radyo Gündem, ses kısık. Şu anda ama inşallah düzelecektir. Nasılsınız? Nerelerde beni dinliyorsanız herkese günaydın. 90'lar günüme hepiniz.

Karadenizler beni anlar. Yani böyle şarkılar ister istemez omuz durmuyor ya, ister istemez. Değil mi? Ben de öyle bir durum var. İster istemez böyle bir omuzumu oynatıyorum. Kan çekiyor. Nasılsınız? Şimdi muhtemelen araçlarında böyle koşturmaca içinde, o telaş içinde beni dinliyorsunuz. Herkes bir telaş içinde. İşe yetişmeye çalışanlar, servislerinde olanlar, işte ya da ne bileyim çocuğunu okula yetiştirmeye çalışanlar. Okullar açıldı artık, bir trafikten belli oluyor zaten, anlıyoruz. Yaşıyoruz her sabah o trafiği. Bu arada benim kadrolu kıdemli dinleyicim İsmail Bey. Bilenler bilir, neredeyse 20 yıl olmuştur herhalde İsmail Bey. Bilmiyorum ama 20 yıl olmuş mudur bilemedim. 15 belki olmuştur. 15 yıldır istikrarla, ben hep ona kadrolu kıdemli ismini koydum. İstikrarla her sabah günaydın mesajını yazar. Her sabah beni dinler. Ya böyle dinleyicilerim olduğunda ben daha bir motive oluyorum gerçekten. Şimdi ben kırmayacağım onu. Bu şarkıyı dinlemek istemiş. Tamam, susacağım, şarkıyı başa alacağım. İsmail Bey merak etmeyin. Katletmedim. Böyle kıramayacağım dinleyicilerim oluyor. Formatımın çok dışında bir şarkı ama ben İsmail Bey'i kırmam. Çünkü o gerçekten kıdemli, kadrolu dinleyicilerimden. İsmail Bey sevgiler. Bu şarkı o zaman, istemiş olduğunuz şarkı sizin için geliyor.

Beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan evden eve nakliyatı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780. Reklamları

0: Mozart Hit. Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.

Bir haber şu anda, son dakika bir haber okudum. Ben de biliyorsunuz sabah geldiğim gibi böyle bir son dakika haberlere bakıyorum ama sabah 8'de gerçekleşmiş, şu anda haberini alıyoruz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay saat sabah 8 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak mahallesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı.

0: saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu da
1: baharda kuşlar gibi
0: ihbar bilgisine gelmiş. Olay yerinde çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirilmiş. Umarım çok önemli bir şey yoktur. Takip edeceğiz.

alanlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 370

İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın.

0: OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2 artı 1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. YMSTurkuaz.com 0282 673 77 88.

0: Tardım Films. Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.

0: Benim şey var mı? Benzin ki bana bekler mi ya? Yapmayın ya.
1: Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson. Hatırlayacaksınız filmi.
2: Sen insansın.
1: Ya muhteşem bir film değil miydi? Altan, Altan. O yüzden o şarkıyı çalmak istedim bugün. Aslında diğer şarkısına yer verecektim. Son anda bu şarkıya karar verdim. Bu ne biçim hikaye böyle? Reklam sonrasında sizlerleydi. Devam ediyoruz programımıza. Ben şöyle

0: tanıtıcı reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Mes Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te, telefon 0282 650 0159, 650 0159.
3: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
4: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
5: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
6: Reklamlar.

0: Sağcı Film Müziği. Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com

0: kamuoyu duyuru.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Saat Hit.
1: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi

O muhteşem projesinden bahsetmek istiyorum. Belen Apartmanı TK İnşaat imzasıyla Emlak Kontrolü Bölgesi'nde 102 metrekarelik geniş 2+1 daireler, kapalı otoparka ferah balkonları, yerden ısıtma sistemleriyle taşımaya hazır durumda. Yani anahtar teslim. Lokasyon da çok iyi, tam okullar bölgesinde. Kapalı otoparkı dediğim gibi taşımaya hazır durumda. 102 metrekare 2+1 daireler Belen Apartmanı yine TK İnşaat imzasıyla. 0545-209-8954 irtibat telefon numarası ya da tk@proje Instagram hesabını takip edip oradan da projeleri inceleyebilirsiniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
4: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz döneri.

0: Vadisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistik mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

Ağzımızda 90'lar yolculuğumuza devam ediyoruz. Radyolarını yeni açmış olanlar vardır muhtemelen. Onlara da bir günaydın diyelim. TK İnşaat katkılarıyla ikinci saatimizdeyiz. Şimdi TK İnşaat'ın o göz bebeği projesi Altura'dan bahsetmek istiyorum. Altura muhteşem bir proje. 8 adet 4 artı 1 müstakil girişli villadan oluşuyor. Yani şöyle düşünün, kendi yaşam alanınız, havuzunuz, yerden ısıtma konforunuz, işte kış akşamlarınızda şömine keyfiniz, kış bahçesinde sevdiklerinizle şöyle uzun sohbetler, bir hayal edin. Üstelik sadece 8 özel villa. Benim dikkatimi en çok bu çekiyor. Çünkü burası kalabalık bir site yaşamından ziyade daha böyle butik, daha özel, daha sakin bir hayat isteyenlere hitap ediyor. Altura zaten lokasyon olarak da çok güzel bir yerde. Önerler merkezinde. Hemen irtibat telefon numarasını veriyorum. 0545-209-89-54. Arayıp bilgi alabilirsiniz. Hep söylüyorum, TK_proje. Instagram hesabını bir girin, takip edin. Projeleri orada bir inceleyin. Merak ediyorsanız gidip gözlerinizle görün.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: Garanti tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 40

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Pandanla Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Pizza işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

90'lar yolculuğun konuğu reklam sonrasında Mustafa Sandal'dı ve devam ediyoruz TK İnşaat katkılarıyla programımıza. Konutlardan çıkalım, evlerden çıkalım, biraz da iş konuşalım diyorum. İşini büyütmek isteyenler, biliyorsunuz adresiniz de hepsi söylüyorum ya, sizin kadar iddialı olmalı. TK İnşaat'ın yepyeni projesi TK Plaza iş dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Merkezi bir konumda, özellikle ofis ve profesyonel kullanım için tasarlanan 63 metrekarelik modern ofislerle dikkat çekiyor. Çok merkez bir yerde diş hastanesini biliyorsunuz. Emlak Kanıtları bölgesinde diş hastanesinin hemen karşısında. Ulaşımı kolay ve önemli olan görünür noktada. Yani şöyle söyleyeyim, görünür noktada olması, tabelanızın göründüğü yer çok önemli. Yani iş yeriniz biliyorsunuz sadece çalıştığınız yer değil, müşterinizin de sizi ilk gördüğü yer. O yüzden adres de çok önemli. Hem de ofisini açmayı, işini büyütmeyi ya da yatırım yapmayı düşünenler TK Plaza'yı mutlaka görmeniz gerekiyor. 0545-209-8954. Arayın, hemen bilgi alın ya da TK Altire Proje Instagram hesabını takip

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.

0: İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Radyo Gündem 24 saat hit.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

0: yanıltıcı reklam.
1: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

0: bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Üroloji kliniğimizde TULEP lazerle kapalı prostat ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion, emlak konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
4: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii, Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.
7: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 2311.

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıda ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express sona erdi.

Kendime geldim. Kusura bakmayın, anonsu olamadım ya. Yarım saat kadar bir ara verdim ama kendime geldim çok şükür. Bir tansiyon düşüklüğü yaşadım. Ara ara böyle oluyor bu aralar. Neyse, gözlerimi açmazsam güzel. Düştüysek kalkarız da ne kadar anlamlı oldu yani. Bilerek seçsem bu kadar olmaz. Düştüm kalktım arkadaşlar. Gayet iyiyim çok şükür. Bu arada 90'lar yolculuğumuza son saatine gelmişiz bile.

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyor.

0: Ram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
4: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz döneri.

Öz Bafra Karadeniz Pidecisi, Ergene Vadisi Ticari Bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36. Uzman klinik psikolog Burcu Averi, hafta içi 18-22, cumartesi günü 17-22, pazar günü 13-18 saatleri arasında hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-673-7373, özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Reklam.

0: Saat 7.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.

0: insan kaynaklarında yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Abkant operatörü

0: üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 40

0: Saat Hit.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi. Ödüllü kalıcı makyaj uzmanımızla kaş dudak renklendirme, dip liner ve eyeliner uygulamaları. İlk görüşme ve ön çizim ücretsiz. Doğal, kalıcı ve yüzüne özel tasarımlar. Dünya Met Güzellik Merkezi'ne uğra. Farkı yerinde gör. Randevu için 652-54-35. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5.

isimler deyince otomatikman Oya Bora değil mi? Akıllarda kalan isimlerden. Devam ediyoruz Dünya Met Güzellik Salonu katkılarıyla. Lazer epilasyon düşünüyorsanız eğer, Dünya Met'te ücretsiz kıl analizi yapılıyor ve 4 farklı lazer teknolojisi sunuyor sizlere. Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarını

0: Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 01 59 650 01 59.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Pirileyiz Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Reklamlar.

0: Saat Hit Müzik.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
1: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
0: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.ishdemir.com.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de. Reklam.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
4: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Gündem. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergen ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: Türkiye olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araç

0: Ram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
0: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz döneri.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.
4: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
6: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
7: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
8: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de. Reklam.

0: kamuoyu duyuru.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.
3: Açık fikirli, dürüst, olup bitenlere ilişkin sadece doğru bilgi vermek amacında. Üçüncü göz başlıyor.
4: Evet sevgili dinleyenler, bugün yağmur, ay konuşamadım daha, çok heyecanlıyım çünkü. Evet, yağmurlu bir gün, gerçekten hava çok güzel. Çok severim ben bu havaları, bilmem sizlerin arası nasıldır sonbaharla, ilkbaharla. Ben zaten bahar aylarını severim. İşte gerçekten beklediğimiz, özlediğimiz yağmurlar kendini gösterdi. Bence bugünlerin keyfini çıkartın. Ne olur.

Evet sevgili dinleyenler, az sonra böyle biraz daha slow şarkılara geçeceğiz. Evet, şarkıların derinliklerinde biraz geçmişe ve biraz geleceğe, yani o güzel şarkıların o güzel sözlerinde biraz nostalji yapmaya

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Pirireis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.
0: Reklamları

0: bütün isterdim.
1: Evet, çok sevdiğimiz Kore Avcı'dan geldi Asi ve Mavi. Zaten bu şarkıyı çok sevmiştik. Halen de severek dinliyoruz. Evet, yağmurlu bir Çorlu gününde tüm Tekirdağ'da yağmur hakim elbette. İnşallah afetsiz, tufansız. Anneannem öyle dua ederdi. Yağmurlar olsun, bereketler olsun derdi. Evet, gerçekten öyle. İnşallah öyle olur. Evet, Mehmet Erdem şimdi bizlerle. Elbette ki o güzel şarkısıyla. Alışır.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve

0: Türkiye olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 40

Evet, Selam Şahin'in şarkısıydı ama ben Matiz seslendirmişti. Değişik bir yorumla geldi, bizlerle oldu. Evet, Yağmur eşliğinde, şarkıların derinliğinde, anılara yolculukta var mısınız? Evet, şoför esnaflarımıza armağan ediyorum. Aman yağışlara dikkat. Bu yağışlar biliyorsunuz azalan su yerleri kayganlaştırabiliyor. En iyisi siz biliyorsunuz.

biliyorsunuz zaten bunu. O yüzden çok daha dikkatli. Bırakın 5 dakika geç olsun. Yani her şey yetişir aslında. Ama bizler insanoğlu biraz zamanı hızlı kullanma derdine düştük. O yüzden de yaşadığımız hiçbir anın kıymetini de bilemiyoruz. O yüzden aman şoför esnafımız dikkat.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazımiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın

0: Heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Reklamlar.

ettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Evet sevgili dinleyenler, bu şarkılarla biraz onlara yolculuk yapmadık mı? Vallahi yaptık. Yani ben şarkıları burada dinlerken sizlerle birlikte o kadar güzel lise yıllarına gidiyorsun. İşte oradaki arkadaşlarına, dostluklarına, o ergenlik dönemi diyelim. Herkes de bu ergenlik dönemleri de farklı geçmiştir. Ben de çok etkili olmadığını söyleyebilirim ama ona rağmen oradaki dostlarıma gitti şöyle bir aklım. Yüzleri şöyle hafızama geldi. Uzun süredir unuttuğum insanlar, aslında unutmamışım, o derinlerden bu şarkılar eşliğinde çıktılar yeniden.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, Ali Atay'ın böyle grubuyla birlikte yaptığı bir şarkıydı bu. 2014 yılında zannediyorum çıktı. Çok da beğenerek dinledim ben aslında bu şarkıyı o dönemde. Çok da dinlendi. Sonra Ali Atay bir durdu, sinema filmlerine falan ağırlık verdi, dizilere ağırlık verdi. Ama yeniden grubuyla birlikte sahnelerde olduğunu bildiğimiz sanatçılarımızdan, hani çok yönlü sanatçılardan diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Ve sevgili dinleyenler, programımızın ilk saatini geride bıraktık. Yağmur da güzel güzel yağmaya devam ediyor ama ben diyorum ki artık biraz hareketli şarkı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Bilgi ve randevu için 673-73-73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: Reklamları

Evet, kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Çok güzel bir şarkı değil mi? Eskilerin, yani geçenlerde bir soru soruldu bana. Eskiler mi daha güzeldi, bugün mü diye, bilmiyorum. Yani o günkü duygularla, o gençlik duygularıyla eskiler mi daha güzeldi, bugünküler mi? Onu bilemiyorum ama bildiğim, emin olduğum tek şey var. Eski şarkılar çok daha güzeldi.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Comax Testing Türkiye olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374

0: çalıştırılmak üzere Abkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları, ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve irtibat için 0282 686 63 33 686 63 33 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

Ah, en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Niye, niye, neden, nasıl, değil mi, niçin? Bu soruları o kadar çok soruyoruz ki aslında bakarsanız her şeyi bir sorgulama telaşımız da var. Ve ne yazık ki işte aldığımız cevapları çürütme çabamız da var. Bir türlü olaylar olduğu gibi kabul edelim.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ 0282 685 4785.
3: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
4: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
5: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.
7: Az önce bir dinleyicim yazmış. Sizleri iş yerinden dinliyorum. Tam uyku havası, o kadar çok uykum geldi ki diye. Hakikaten doğru. Yağmur çok güzel ve değil mi? Dinlendiriyor çünkü. Ama iş yerinde uyumak da tabii ki işten çıkarılma sebebi bence.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz.

0: Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
1: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru terciyi yapın. 0282 672 7673, www.isaçdemir.com.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

Evet sevgili dinleyenler, bugünlükte programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek. Her şeyden önce sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Tüm Radyo Gündem ailesi adına yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: En iyi radyo istasyonu, Radyo Gündem.
1: Kamuoyu duyuru.
2: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 17 80. 0544 576 17 80.
4: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon

0: 0 60 22 0 532 060 90 22.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Gündem. Bölge

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde görevlendirilmek üzere en az 3 yıl deneyimli ön muhasebe personeli alınacaktır. İlgililerin şahsen başvurması rica olunur. Adres

0: İnsan Kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13
1: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi kartına

0: Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz dönerleri.

0: Vadisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Aneta Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Aneta Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
1: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevki, Çorlu Tekirdağ. 0282 685 47 85.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: En iyi radyo istasyonu, Radyo Gündem.
1: Kamuoyu duyuru.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.

bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyen

0: ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
0: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
4: Reklamları dinlediniz. 92.8 Radyo Gündem, 24 saat hit müzik.

0: Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde görevlendirilmek üzere en az 3 yıl deneyimli ön muhasebe personeli alınacaktır. İlgililerin şahsen başvurması rica olunur.

İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazımiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk

0: Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38 HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Semra Akan her çarşamba günü 15-20 saatler arasında Menopoz Polikliniği ile hizmet vermektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 dahili 406 407 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz. Reklamlar.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
3: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Pirireis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.
4: Nisan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 47 85.
6: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1 artı 1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo

0: Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Abkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları, ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

0: Türkiye olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 40

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
5: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
4: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
2: Reklam.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Sober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tobergroup.com.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
6: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapısurokulları.com.
0: Reklamları dinledim.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
2: Kulak burun boğaz hastalıkları kliniğimizde geniz eti ve bademcik ameliyatı

0: fiyatları yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59. Reklamları

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde görevlendirilmek üzere en az 3 yıl deneyimli ön muhasebe personeli alınacaktır. İlgililerin şahsen başvurması rica olunur. Adres

alanlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 370

olmak üzere Abkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

0: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13
1: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.
4: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
5: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
6: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
3: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Pirireis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.
4: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
5: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur okullarında erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapısurokulları.com. Reklam.

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Ertuğrul Yurtteri hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.

0: Öz Bafra Karadeniz Pidecisi, Ergene Vadisi Ticari Bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Reklamları dinle.

0: Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve

Mühendisi olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde görevlendirilmek üzere en az 3 yıl deneyimli ön muhasebe personeli alınacaktır. İlgililerin şahsen başvurması rica olunur. Adres

0: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: 92.8 Radyo Gündem. Seni 2.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
5: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
0: Reklamları

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii, Çorlu Tekirdağ. 0282 685 47 85.
5: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
6: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Neşeliyiz,
9: hüzünlüyüz,
8: kederliyiz,
9: sevinçliyiz.
10: Hepimiz gündemdeyiz.
11: Radyo Gündem 92.8.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salıpazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
0: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
2: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542-108-5959. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544-853-0189. 0544-853-0189.
3: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz döneri.

0: Vadisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın.

Doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaçdemir.com.

0: İnsan kaynaklarında yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları

iletişime geçebilirsiniz. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde görevlendirilmek üzere en az 3 yıl deneyimli ön muhasebe personeli alınacaktır. İlgililerin şahsen başvurması rica olunur. Adres

0: Türkiye olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374 81 68 0541 374 81 68.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi kartına 12 ay taksit imkanı ve 36 aya kadar senetli kredi satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Oto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
0: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutların Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
5: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
5: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Reklamlar.

ergenlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.ishdemir.com.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
0: Reklam.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Comax Testing Türkiye olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374

İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetinemeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri, Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de. Reklamlar.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
0: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.

0: Kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
4: Reklamları

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde görevlendirilmek üzere en az 3 yıl deneyimli ön muhasebe personeli alınacaktır. İlgililerin şahsen başvurması rica olunur. Adres

da deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 370

İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
4: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
3: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
0: Reklamları dinleyin.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
3: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz döneri.

konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF Satış, Ebat.

0: güvenilir lojistik, zamanında teslimat. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282-650-0159. 650-0159.
2: Reklamları dinlediniz.

Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.

Garanti tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374

0: iletişime geçebilirsiniz.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42

0: sırada işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Reklam.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Reklam.